Tirpebis peştaya Siz balınca dağdaşlıydı Min gırıldes nada Gavur edes sarsın tuare Vars kulav edisi